Ya icat edilmesini beklediğin şey gerçekten bu mu ya? Zaman makinesi icat olsa 1950'ye gidip 25 yaş civarı İstanbul'da yaşamak isterdim demiş Mustafa abi. Sen zaten 25 gibi yaşıyorsun. Allah'ın Dubai'lisi. Bir saat önceden depreme haber verirlerse demiş biz de bir çay koyalım deriz demiş. Depremden önce demli bir çay koyalım. Allah yaşatmasın, tövbe estağfurullah. Görünmezlik demiş. Enteresan enteresan fikirler var, dur bakalım nereye varacak.

aktivitesini arttıran bir icat iyi olur demiş. Özümsüzlük istemedim. Bir sürü demiş insanla çekilmez bu hayat. Özellikle baba tarafıyla. Benim bir çubuğum olsun kötü insanlara ve geri kafalı insanlara demiş. Ben yumuşatmak zorundayım. Çubukla onlara dokunayım, kötüler iyileşsin. Geri kafalara da demiş, akıl yükleyelim. Peki, tamam. Bir kapı icat edilsin, kapıyı açıp dışarıya çıkayım, hop memleketteyim. Ya memleket Türkiye'nin en uzak yeri, ne kadar olabilir ki? Bunun için bir icat beklemene gerek mi var? Kurban olurum ya. Uçağa bin, in. Git, tık. Böyle daha genius fikirler lazım. Ne icat edilmesi lazım sence? IQ yükseltme makinesi icat etmek isterdim demiş. İnsanlar kendilerini geliştirir en azından. Fener'i şampiyon yapacak bir şey icat edilir mi acaba? Arkadaşlar, Aziz Başkan geldi bak. Öyle deme. Dur bakayım, bir sürpriz yapabilecek miyim size ya? Dur bakayım, deneyeceğim. Belki sürpriz bir telefon bağlantısı yaparız. Kimler burada? Bir emoji atsana buradaysan. Yeteri kadar kalabalıksak bir şey deneyeceğim. Bakayım, söz vermiyorum ama bir şey deneyeceğim.

Yeteri kadar kalabalık olmamız gerekiyor. Bir telefonla bir arayayım bakayım. Dur bakayım şimdi bir. Oo, hem de meşgulmüş. Başkanımı arıyorum şimdi. Bakayım bir dakika, bir dakika bekleyin. Birazcık bekleyin, bana birazcık sabır verin. Sabır verin. Allah sabır versin bana. Bir deneyeceğim, çok da söz vermek istemiyorum ama... Az sonra buradayım.

0: atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.

gitmeyen Emre Mutlu şov makinesi icat edilse keşke demiş. Çok teşekkür ederim. Yani ben şu anda bir bağlantı yapmaya çalıştım ama olmadı çünkü spontane gelişti. Benim de başıma geliyor bu. Yani hani öyle birden bire bir yere bağlanmak, bir anda bir şekilde konuşmak kolay olmayabiliyor. Herkesin başka bir işi var, başka bir mesaisi var. Bazen çekimde oluyor, bazen işte toplantıda oluyor insanlar. Sürpriz bir bağlantı yapacaktım. Ama ismini vermeyeyim. Sürpriz bağlantı yapacağım efsane insan telefonunu açmadı. Yalan yok yani. Direkt açmadı yani, bildi. Kesin program bitsin arar. Der ki ya sen beni aramışsın. Haydi ben toplantıdaydım oğlum. Sen beni niye arıyorsun bu saatte? Kendisinden söz aldım çünkü. Neyse, zamanı gelecek, arayacağız, dur bakalım. Planlı programlı olmadı bu. Emre'cim, zaman makinesini icat ettik ama daha piyasaya sürmedik demiş. Ben de karşısında, Bill Gates'in karşısında. Yapay zekalı abi, zaman makinesini ne zaman icat edeceksiniz diye soruyorum. Bu fotoğrafları nereden buluyordu bu adam, yapay zekayla böyle şeyler yapıyor, ben inanamıyorum ya. Hormon bozucu ilaçlar demiş, daha doğru oluyor. Verilen hormon ilaçlarının tesirini yeni gösteriyor. Verilen hormon ilaçları tesirini yeni gösteriyor. Emre onu mu aradın yoksa demiş. Evet, ismini söylemiyorum, onu aradım. Bakalım yetişirse, uyanırsa, duyarsa, telefonuma cevap verirse ya da aradığımı görürse, ararsa direkt telefona bağlayacağım ve kendisiyle ondan söz aldığım gibi konuşacağız. Bakalım ne zaman böyle bir kısmet olursa sohbetimiz olacak, göreceğiz. MPP. MPP. MPP. Ben seni çalışmam, tamam mı? Çık çığa. Ben bunu konuşurken ben seni çalışmam, tamam mı? Ben bunu gerek yok, tamam mı? Uzatmanın gerek yok. Uzatmanın gerek yok.

var ya bir tanesinin demi cansın sabah neşesin, o yüzden sesini duymak güzel, tamam gerisine çok da fazla okumama gerek yok. Var ol, sağ ol, çok teşekkürler. Kesin bir Yiğit aradın ha, bir Yiğit aradım. Saat farkından dolayı. Vallahi böyledir ya.

Efendim araştırmalara göre kadınlar kendinden küçük erkeklerle daha mutlularmış. Ne alakası var ya? Arkadaşlar bu bilimsel bir araştırma ya da bir anket ya da bir sonuç işte. Bu böyle bir veri var elimizde. Bunu şu anda ben uydurmuyorum ama demiş ki aşkta yaş sadece bir sayı mıdır yoksa dinamikleri tamamen değiştiren bir kriter mi? Fransa Merkezi Sosyal Davranış Araştırmalarına göre, tekrar ediyorum, Fransa Merkezli. Çorum'u, Adana'yı, Konya'yı, İstanbul'u, Bursa'yı ilgilendirmiyor belki ama kendilerinden yaşça küçük erkeklerle birliktelik yaşayan kadınların ilişki memnuniyeti ve mutluluk oranlarının dikkat çekici derecede yüksek olduğu belirtiliyormuş. Uzmanlar bu durumun temelinde geleneksel rol kalıplarının dışarıya çıkarılması, dışa çıkması, yani daha belirgin hale gelmesi ve tarafların birbirlerine daha fazla alan tanıması ve ilişkilerdeki ego çatışmaların azalması gibi sosyolojik etkenlerin yattığını ifade etmişler. Anlaştıktan ve güven duyduktan sonra gerisi sadece birer istatistikten ibaret diye bir de not düşmüşler. Yani insanlar birbiriyle anlaştıktan sonra kimlikte yazan rakamların çok büyük anlamı yok demiş araştırma. Ama bu bilmiyorum yani sizin için ne ifade ediyor, sende nasıl bir karşılık buluyor ben bunu bilemem ama böyle bir araştırma yapılmış Fransa'da. Dediğim gibi bu Düzce'yi, efendime söyleyeyim, Kocaeli'yi, İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Eskişehir, Ağrı'yı bağlamıyor sanki.

dünyaya da mal etmenin bir anlamı yok. Çünkü zaten adam demiş ki başında, Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre demiş. Ve bunu biz kendimiz belki içselleştirmeyelim. Yani bence de ben ya bilmiyorum, bana ben bu konularda çok şey değilim. Olur mu canım öyle şey? Olabilir yani, kim kimden kaç yaş küçük, ben ne bileyim. İş eğer sapkınca yaşlara girmiyorsa, mantık çerçevesindeyse, bir kadın bir erkekten 3-5 yaş büyük olabilir, 10 yaş büyük olabilir. Erkek 50 yaşındaysa kadın 70 olabilir. Bunu belli bir çıtanın üstünde konuştuğun zaman çok böyle üstüne düşmenin bir anlamı yok. Kim kimle ne kadar mutluysa o kadar mutlu olmaya devam etsin. Allah herkese mutluluklar mesul etsin, nasip etsin. Araştırma yapanların başka işleri yok, kafa karıştırıyorlar. Senin kafan karışmaya biraz meyilli mi acaba? Emreciğim, ciddi Aziz Başkan'ı mı aradın demiş. Ben bile ulaşamıyorum, sen nasıl ulaşacaksın? Biz de kendimize göre deniriz Acun'cum demiş. Acun abiyle benim bir fotoğrafımızı yapay zeka ile yapmışlar. Gerçekten birebir, bak hakikaten bunu bir yerde yayınla. Gerçekten birebir mi değil mi, sen söyle. Hakikaten çok iyi olmuş. Ben ulaşırım aga. Bu memlekette benim telefonumu meşgul atacak bir tane adam var. Abarttım, evet doğru.

Bende durumlar böyle. Neymiş bu durumlar anlamadım ki. Bu şey değil mi? Büyü bebeği değil mi? Böyle bebeğe şiş sokuyorlardı Türk filmlerinde. Abi Fransızlar bizim Fransa'da kalmak için evlenen vatandaşlarımız dikkate almış mı acaba demiş. Bilemedim. Zengin 80 yaş üstü taliplerimi beklerim. Tövbe estağfurullah ya. Fransızlar halt etmiş. Daha yaşlılarla daha mutlular. Param var. Para var mı mutlular bazıları demiş. Yani para varsa mutlular demek istemiş. Bilemedim. Buyur kahvaltıya beklerim demiş. Tombişto. Güzel bir yeşilliğin içinde bir göl mü burası? Neresi burası? Bir tane simit. Oh tezgaha bak tezgaha. Vallahi iyiymiş biliyor musun? Emre akşam işin var mı? Bir hamam yapalım. Neredeyse yayın bitti niye mesajımı okumuyorsun? Niye hamama gitmiyoruz demiş. Ya oğlum sen benimle niye hamam yapacak? Ya hamama ben hamama ben hamam sevmiyorum be. Benim yakamı sal artık. Halil Kılıç. Kimle gidiyorsan git ben seninle hamama gelmeyeceğim. Gülüyor ya. Çoluk çocuk avutacak değilim demiş. Yani kadınların genç erkeklerle mutlu olduğunu söyleyen Fransız araştırmasına karşılık bir hanımefendi çoluk çocuk eğilecek halimiz yok bu yaştan sonra demiş. Hangi yaştan sonra? Evet katılıyorum buna. Yaş sadece bir sayıdır. Ya buna katılanlar genelde ben yaşlarda. Günaydın abi, tünaydın pardon demiş. En arkaya geç, otur oraya. Bu saatte günay yok yazıldın. Yok yazıldın, mutlu musun? Abi o Halil Kılıç benim akrabam olabilir mi? İzmitli miymiş? Nereden bileyim ya? Hayda! Ver bakayım biraz sesi.

Dün akşam bir arkadaşımın doğum günü için bir gece kulübüne gittik. İçerideki bütün kadınlar 1.85 boy ortalamasına sahipti. Benim boyum da 1.67 olduğu için boyum belli olmasın diye gece boyunca oturduğum yerden oynadım. Mantıklı yani. Ama 1.67 ama sensin. Sen 1.77 olarak sensin yani. 1.85 olanlar kıyamam ya yazmışlar. Tuvalete giderken acaba nasıl mesela hani böyle kenardan sonunda kalktı. Allah'ın kısa boylusu. Sabahtan beri oturarak oynuyor. Efendim doğum günü olan arkadaşımızın doğum günü kutlu olsun. Ama tabii hadi içelim iyi kimse üstüne basmamış demişler. Topuklu mu 1.67 santim? Beyler hemen üşüşmeyin hemen bir dakika ya dadanmayın hemen ya. Hayır taktiğe çok güldüm. Boyun belli olmasın diye ayağa kalktım. Oturduğum yerden oynadım. Ya mesela canın çok dans etmek istiyor mesela şimdi karabiberim çalıyor Serdar Ortaç. Oturduğun yerden böyle taksana ya falan diyorlar. Yok gerek yok falan. Boy ortalaması nasıl bir 85? Neresiymiş orası? Bir isim verebilir misiniz mekanın adını? Ben de bir... Eczacıbaşı Vakıfbank voleybol takımı mı geldi? 1.85 boy ortalaması nasıl bir ortalama ya? Kızın psikolojisi bozulmuş.

Canlı adını yazmış. 1.85 boy ortalaması olan hanımefendilerin eğlendiği. Beyler. Beyler, vermem ismini. Bana yazıp durmayın. Ben... masadan kalkamayınca ben demiş, o hanımefendi yazıyor yine. Görevli geldi, bu masanın rezervasyonu var dedi, kalktım mecburen. Gece bir de ne rezervasyonuysa. Allah Allah. Bildiğin Eczacıbaşı basketbol, voleybol takımına denk gelmişsiniz hanımefendi yani. Sizin doğum gününüz müydü? Kimin doğum günüydü? Arkadaşınızın doğum günü. O biraz kurtarıyor mu acaba? Ay, 1.85'lik kadınların yanında o sırada minyatür 1.63 ben demiş. İşte hanımefendi de bunu anlatıyor. Oturarak oynamış o yüzden. Ayağa kalkmadan. Kıyamam ya. Aşk olsun be. Biz 1.96'yız da ne oluyor? Önemli olan boy değil. Boyun en tepesinde yer alan kafa, senin hak, beyin, zeka, kalp. Biraz da sen kandırdın beni aslında. Bir de turuncu giymiştim, herkes siyah, ben turuncu demiş. Ama sen direkt açık hedef olmuşsun orada yani. Mekanın en zorbalanmayı... Gerçekten insanlara göre evet, bunu zorbalayalım. Hem kısa hem turuncu giymiş. Yapma yapma, kendinle barışıksındır sen. Bence şaka yapıyorsun. Kriterleri okumamış mı? Boy ortalaması Türkiye'de kısa zaten demiş. Efendim, girişte kriter yazamaz değil mi gece kulübünde? 1.75'ten aşağısı giremez falan diye. İyi abi, işte tam da turuncu giyince düğmeye basmayın butondaki düğme gibi bir şey olmuş. Ünlülerin takıldığı bir mekandı Zahar. Ünlülerin takıldığı. Yayım şişin ünlüleymiş. Hangi ünlüleymiş o yeşil? Ünlüler takılıyormuş bak hele. Ben takılmıyorsam orada yani. Tamam, şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Ama mesela ben dün orada yoktum ya. Orada ne kadar ünlü hani... Elon Musk ya da Messi falan yoksa orada hani... Hanımlar beyler, bana ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Ne kadar güzel bir muhabbeti, iyi ki varsınız. Bir kapanış yoklaması alalım. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar 3'e basıp bir yollasın. Hala ne kadar kalabalığız bir göreyim. Bakalım kimler buradaymış, bir bakalım şöyle bir. Arkasından da defolup gidiyorum, merak etmeyin. Kafanızı şişirdiğime eminim ama... Yine çok güzel bir gün geçti benim için. Ölmezse kalırsak yarın sabah 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da buluşmak, görüşmek, gülüşmek dileğiyle yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli, her şeyden önce de sağlıkla kalın. Yarın sabah görüşürüz. Hoşça kalın.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Bursa 31, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter Topkapı Çağlayan Mecidiyeköy, Aksiyon'da Halıcıoğlu Haliç Edirne Kapı Merter, Haramidere Beylikdüzü etkili seyretmekte. Tem'de Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Ok Meydanı Aksiyon'da Bayrampaşa Mahmut Bey yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Tem'de Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Reklamlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattını ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Bursa 31, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

iş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Bursa 31, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Elsa Yüner
1: İstanbul FM'de.
2: Olacak gibi değil.
0: Ruh Hastası adını verdiği yeni albümüyle
1: 11 Haziran Perşembe saat 15'te
0: Yalçın Alaca'nın canlı yayın konu oluyor.
2: Ben seni unutmanın bir yolunu bulamadım.
0: Bu sohbeti sakın kaçırmayın.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhaba, Dünya Kupası Özel'e hoş geldiniz. Ben Serdar Koçak ve stüdyoda karşımda sevgili Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi var. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Serdar.
1: Evet, sonunda beklediğimiz gün neredeyse geldi. Yarın turnuva başlıyor. Açılış maçıyla Meksika-Güney Afrika arasında ve öncesinde tabii müthiş bir ne planlıyorlar?
2: Şov
1: açılış
2: var.
1: Töreni, şov güzel planlıyorlar. Şov var. Önemli sanatçılar sahnede
3: evet,
1: olacak.
3: Onlar listelenmişti zaten de.
2: Ayrıca 3 tane biliyorsun açılış töreni olacak. 3 farklı kıtada olduğu için 3 farklı açılış töreni var.
1: Peki şimdi uzun yıllar sonra yani 2002'de katılmıştık. 24 sene geçmiş. Bir heyecanı konuşalım mı? Nasıl hissediyorsun?
3: Zaten o heyecan şu anda Türkiye'de A'dan Z'ye dört bir yanda bütün insanlar yaşamaya başladı. Biz de zaten yaşamaya başladık. Ve o ilk maç anını bekliyoruz. Kalpler tak tak tak atıyor resmen.
1: Yalnız sende forma falan yok, atkı yok, hiçbir şey yok. Nasıl heyecan?
3: Evde bıraktım bugün.
2: Yönetimden bekliyoruz. Yönetim istifa.
1: Lütfen.
3: Şimdi tabii ki bunu maçı izlerken pazar günü sabah 7'de herkes ayakta olur diye düşünüyorum. Yani en azından pazar gününe de erken başlamış olur. Ve o heyecanla da o ateşli bir pazar gününde yaşamış oluruz. Ki bir de galip gelirsek demeyin keyfimize.
2: Yalnız bizim şu maç saatlerini bir konuşalım
1: ya,
2: lütfen
1: evet,
2: ya.
1: O nedir?
2: Bu nasıl bir şeydir ya?
1: Ya şimdi son Japonya'da mıydı o Dünya Kupası 2002'deki? Evet, evet. O da böyle saçma sapan sabah köründe
2: kalkıyorduk. Ama gene de izleyebiliyorduk yani evet. Mantıklı saatler vardı. Şimdi sabah 7'si ne bileyim işte 5'i yani insaflı olalım lütfen biraz yani.
3: Mantıklı saatleri hep diğer ülkelere vermişler. Bizde sabah 5 sabah 7 hep bizde bu saatler
1: evet,
3: var.
1: Evet o çok konuşuldu. Almanya, İspanya, evet. Hollanda falan onların hep böyle en önemli saat 8, 9, evet, 10 evet. Onlara denk geliyor. Biz böyle sabahın körüne kuracağız alarmı. Değil mi?
2: Neyse güne güzel başlayacağız en azından öyle yani. Düşünelim.
3: Allah'tan bir de hafta sonuna denk geliyor ki hani belki herkes seyredebilir. Bunu da düşünmüş olabilirler bilmiyorum. Türkiye'de hafta sonu insanlar erken kalkabilir. Futbolu da seven bir ülke diye düşünülmüş olabilir. Ama bu saatler nasıl belirlendi inanın hiç haberim yok. Bunu araştıralım bence.
1: Ama aynen. Şey var şimdi hafta içine denk gelmiyor. Bizim maçlar mesela ilk maçımız pazar günü daha sonra cumartesi evet. Günü. Yani hafta sonu bayağı bir erken başlayacak.
2: Güzel herhalde. Güzel ya sorun yok ya yaparız ya.
3: Kalkacağız. Ya da uyumayacağız. Maçtan sonra yatarız.
2: Öyle planlarımız var zaten.
3: Var evet.
1: Peki şimdi bu kurallar değişmiş yani.
2: Evet,
1: tuhaf
2: evet.
1: Bir turnuva izleyeceğiz değil mi arkadaşlar? Aynen. Epey yani, bir kural değişmiş.
2: Maçı
1: neler
2: izlerken
1: var,
2: böyle çok şaşırıp böyle sinirlenebilirsiniz. Nasıl aha. Oluyor kardeşim böyle bir şey falan aha. Diye hemen bir tepki vermeyin.
1: Neler var mesela onun?
2: Mesela benim en çok dikkatimi çeken şey var. Oyundan çıkan futbolcular 10 saniye içerisinde oyundan çıkmak zorunda.
1: Ya eskiden böyle rahat rahat çıkarlardı
2: aynen,
1: uzun
2: aynen.
1: Uzun bir
3: ama bir şey söyleyeceğim.
1: Kadar.
3: Bunu daha önce de deneyimlediler ve o bir dakikalık gecikmede karşı rakip gol attı biliyor musun?
2: Öyle
3: o
2: mi?
3: İki takımı söyleyeceğim onu. İlerleyen programlarda şu anda aklımda değil. Hı-hı. Bu daha önce denendi ve bir dakikalık cezadan dolayı karşı takım gol atarak galip geldi.
2: Bence çok güzel bir kural. Yani
1: evet.
2: 10 saniye evet. Hızlı çıkacaklar aha. Ve yani çıkamazsan da bir dakika geç girecek oyuncu.
1: Evet, evet.
2: Böyle bir kural var.
1: Başka ne var?
2: Bir tane de şey var. Out atışları da 5 saniye içerisinde yapılması lazım. Orada da hı-hı. Çok vakit harcıyordu kaleciler.
1: Aha.
2: İşte bir sağa veriyor, sola veriyor, alıyor. Yavaş yavaş böyle hareketler falan. Şimdi onu 5 saniyede bayağı bir az bir saniye bu arada.
1: Yani anladığım arkadaşlar daha hızlı evet, bir evet, maç evet, temposu evet, bizleri evet, bekliyor evet. Olacak
3: ama
1: değil mi?
3: Ama çok daha iyi. Çünkü Hull City maçını seyrettiniz mi? Premier Lig'e çıkma Acun Ilıcalı'nın takımı.
1: Aha.
3: 107 dakika oynandı abi. İyi 90
1: doğru.
3: Dakikalık oyun.
2: Bence bu arada tribünlerle alakalı da yeni kurallar gelmesi gerekiyor. Bu konuda lütfen yetkililer sesimizi duysun.
3: Tribünlere taktı onu.
2: Evet, tribünlerdeki bakalım evet. Bu serinin güzelleri kim olacak?
1: Kameramanlardan iyi bir performans
2: aynen
1: bekliyoruz.
2: Öyle. Yani maçı tamam gösteriyorsunuz. Maçı izleyelim. Onda bir sıkıntı yok ama
1: evet.
2: Arada bir biraz daha fazla evet. Tribünlere fokuslanırsak
1: evet.
2: Güzelleri de görebiliriz.
1: Onur'un ilgi alanı tabii o olduğu
3: bence
1: için.
3: Bence bir tane kameraman tribün kameramanı olması gerekiyor.
2: Aynen. Çok çok doğru.
1: Peki. Pekala. Şimdi bizim maçımız pazar günü. Onu daha sonra konuşacağız. Yarın turnuva başlıyor. Umarım Türkiye istediğimiz gönlümüzden geçen sonuçları bizlere yaşatacak.
2: Şampiyon.
3: İnşallah.
1: Şampiyon.
2: Şampiyon.
3: Türkiye.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Bursa 31, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.
1: Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel, düzeltiriz hepsini birer.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Bursa 31, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net.

0: yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz.
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.

0: Ay. Vallahi şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu yaz mevsiminin gelmesine üzülelim mi, sevinelim mi onu da bilmiyorum. Hani genel anlamda değil de hadi kişisel olarak söylemeye çalışayım bunu ben. Sevinsem mi, üzülsem mi? Yaz mevsimi çok sıcak, çok nemli geçtiği zaman gerçekten bir şikayetçi oluyoruz. Hani kışın o kadar değil. Şöyle bir şey, üşüdüğünüz zaman ne oluyor? Benim rahmetli annem hep söylerdi. Ya yani Yalçıncığım, kışın zaten üşüdüğünde bir hırka giydiğin zaman ısınıyorsun. Ama yazın ne yapacaksın ki? Nereye? Şimdi konuşturmayın beni. Nereye kadar çıkartacaksın yani? Hep sıcak, hep sıcak, hep sıcak. Şimdi olayın sıcaklıkla bir alakası yok. Geçen gün bir haber karşıma çıktı. Yaz mevsiminin gelmesiyle, mangal sezonunun başlamasıyla birlikte tavuk kanada da zam gelmiş. Abi neden? Neden? Bir kere benim mantığım şu sevgili dinleyiciler. Bilmiyorum bana katılırsınız ya da katılmazsınız. Yani yaz mevsiminde mangal yapılır mı sizce?
1: Ne zaman yapacağız kardeşim ya, yağmur ya?
0: Abi zaten 40 derece hava sıcaklığı. Bir dakika. Zaten hava derece 40 derece sıcaklık var. Mangalı yaktığınız oldu mu 50 derece? Orada iki voleybol oynadınız, futbol topu oynadınız, bilmem ne futbol oynadınız. Oldu mu 55-60 derece o taraf? Abi ne olacak peki? Yani benim mantığım daha serin zamanda, hatta böyle hep çağırırlar. Yalçıncığım, yaz mevsiminde bekliyorum, bahçeye bekliyorum. Ne yapacağız? Mangal yapacağız. Abi Temmuz'da ne mangalı ya? Ağustos'ta ne mangalı? Vallahi billahi. Ama tamam, yani istediğiniz gibi yapın, istediğiniz mevsimde yapabilirsiniz. Ama şunu hemen söyleyeyim. Yani yaz mevsiminin gelmesiyle tavuk kanadın zamlanması olayı beni benden aldı. Allah'tan tavuk kanat sevmiyorum, yemiyorum. 10 Haziran çarşamba günündeyiz İstanbul FM'de. Yalçın.net başladı, her zaman olduğu gibi 16'ya kadar beraberiz. Hoş geldin.

Ve mutlu cuma günü itibariyle tabii ki hediyesini vermeye başlayacak. Bir milli takım forması ve orijinal top hediyesi olacak. Bilginiz olsun, bunu bir kez daha hatırlatalım. Şimdi her gün biz de sevgili Onur, Serdar ve ben üçlü yaptık. Dünya Kupası ile alakalı bilgiler aktarıyoruz. Çok kısa böyle bilgiler. Bunun kaydını gerçekleştiriyoruz. Birazdan da zaten nedir? O programı dinleyeceksiniz sevgili dinleyiciler. Dünya Kupası ile alakalı bilgiler aktarıyoruz. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Bizi bir profesyonel yorumcu olarak hani görmeyin. Biz biraz arka tarafını, magazinsel tarafını ve tabii ki eğlenceli kısmını ele almaya, dile getirmeye çalışıyoruz. O yüzden hani ay o gol offside'dı, o penaltı değildi gibi falan. Yani bu şekilde düşünmeyin bence. Birazdan o programı da dinleyeceksiniz İstanbul FM'de, bilginiz olsun. Şimdi bugün çarşamba olması sebebiyle de beraberliğimizin ikinci bölümünde, ikinci saatinde her çarşamba yaptığımız gibi bugün de yine şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik tiyatro oyunu davetiyesi kazandıracağız. Aynen. Aslında geçen haftaki oyuna devam ediyoruz. Çünkü 12 Haziran'da oyun. 12 Haziran saat 20.30 Cuma akşamına denk geliyor. O yüzden bu hafta da Yalçıncığım aynı oyuna dinleyicilerine davetiye vermek istiyoruz dedi sevgili Sıla. Onunla alakalı detayları da vereceğiz. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Tabii ki davetiyeyi de WhatsApp üzerinden kazandıracağız ya. Özellikle bu numara size çok gerekli olacak ikinci saatte, bilginiz olsun. 0544-886-1886. Tabii ki davetiyenin dışında istediğiniz duygu ve düşüncenizi yansıtan mesajlarınızı da bize ulaştırabilirsiniz. Mesajlarınızla programlara katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yalçın.net devam ediyor bir kez daha. Hoş geldiniz.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhaba, Dünya Kupası Özel'e hoş geldiniz. Ben Serdar Koçak ve stüdyoda karşımda sevgili Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi var. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Serdar.
1: Evet, sonunda beklediğimiz gün neredeyse geldi. Yarın turnuva başlıyor. Açılış maçıyla Meksika-Güney Afrika arasında ve öncesinde tabii müthiş bir ne planlıyorlar?
2: Şov
1: açılış
2: var.
1: Töreni, şov
2: güzel
1: planlıyorlar. Şov önemli sanatçılar sahnede
3: evet,
1: olacak.
3: Onlar listelenmişti zaten de.
2: Ayrıca 3 tane biliyorsun açılış töreni olacak. 3 farklı kıtada olduğu için 3 farklı açılış töreni var.
1: Peki şimdi uzun yıllar sonra yani 2002'de katılmıştık. 24 sene geçmiş. Bir heyecanı konuşalım mı? Nasıl hissediyorsunuz?
3: Zaten o heyecan şu anda Türkiye'de A'dan Z'ye dört bir yanda bütün insanlar yaşamaya başladı. Biz de zaten yaşamaya başladık. Ve o ilk maç anını bekliyoruz. Kalpler tak tak tak atıyor resmen.
1: Yalnız sende forma falan yok, atkı yok, hiçbir şey yok. Nasıl heyecan?
3: Evde
1: Yalçın
3: bıraktım
1: bu.
3: Bugün.
2: Yönetimden bekliyoruz. Yönetim istifa.
1: Lütfen.
3: Şimdi tabii ki bunu maçı izlerken pazar günü sabah 7'de herkes ayakta olur diye düşünüyorum. Yani en azından pazar gününe de erken başlamış olur. Ve o heyecanla da o ateşli bir pazar gününde yaşamış oluruz. Ki bir de galip gelirsek demeyin keyfimize.
2: Yalnız bizim şu maç saatlerini bir konuşalım
1: ya,
2: lütfen.
1: Evet,
2: ya.
1: O nedir?
2: Bu nasıl bir şeydir ya?
1: Ya şimdi son Japonya'da mıydı o Dünya Kupası 2002'deki?
2: Evet,
1: o
2: evet.
1: Da böyle saçma sapan sabah göründe
2: kalkıyorduk. Ama gene de izleyebiliyorduk yani. Evet. Mantıklı saatler vardı. Şimdi sabah 7'si ne bileyim işte 5'i yani insaflı olalım lütfen biraz yani.
3: Mantıklı saatleri hep diğer ülkelere vermişler. Bizde sabah 5, sabah 7 hep bizde bu saatler
1: evet,
3: var.
1: Evet, o çok konuşuldu. Almanya, İspanya, evet. Hollanda falan onların hep böyle en önemli saat 8, 9,
2: evet,
1: 10
2: evet.
1: Onlara denk geliyor. Biz böyle sabahın körüne kuracağız alarmı. Değil mi?
2: Neyse güne güzel başlayacağız en azından öyle düşünelim.
3: Allah'tan bir de hafta sonuna denk geliyor ki
2: evet.
3: Hani belki herkes seyredebilir. Bunu da düşünmüş olabilirler bilmiyorum. Türkiye'de hafta sonu insanlar erken kalkabilir. Futbolu da seven bir ülke diye düşünülmüş olabilir. Ama bu saatler nasıl belirlendi inan hiç haberim yok. Bunu araştıralım bence.
1: Ama aynen. Şey var şimdi hafta içine denk gelmiyor. Bizim maçlar mesela ilk başımız pazar günü daha sonra cumartesi
3: evet.
1: Günü. Yani hafta sonu bayağı bir erken başlayacak.
2: Güzel güzel
1: herkes.
2: Ya sorun yok ya yaparız ya.
3: Kalkacağız. Ya da uyumayacağız. Maçtan sonra yatarız.
2: Öyle planlarımız var zaten.
3: Var evet.
1: Peki şimdi bu kurallar değişmiş ya.
2: Evet,
1: tuhaf
2: evet.
1: Bir turnuva izleyeceğiz değil mi arkadaşlar?
2: Aynen,
1: epey
2: yani,
1: bir kural değişmiş.
2: Maçı
1: neler
2: izlerken
1: var,
2: böyle çok şaşırıp böyle sinirlenebilirsiniz. Nasıl oluyor kardeşim böyle bir şey falan diye hemen bir tepki vermeyin.
1: Neler var mesela onun?
2: Mesela benim en çok dikkatimi çeken şey var. Oyundan çıkan futbolcular 10 saniye içerisinde oyundan çıkmak zorunda.
1: Ya eskiden böyle rahat rahat çıkarlardı
2: aynen,
1: uzun
2: aynen.
1: Uzun
3: bir
1: iki dakika.
3: Ama bir şey söyleyeceğim.
1: Aynen.
3: Bunu daha önce de deneyimlediler ve o bir dakikalık gecikmede karşı rakip gol attı biliyor musun?
2: Öyle
3: o
2: mi?
3: iki takımı söyleyeceğim ilerleyen programlarda. Şu anda aklımda değil.
1: Hı-hı.
3: Bu daha önce denendi ve bir dakikalık cezadan dolayı karşı takım gol atarak galip geldi.
2: Bence çok güzel bir kural.
1: Bence
2: yani
1: evet.
2: 10 saniye
1: evet.
2: Hızlı çıkacaklar ve yani çıkamazsan da bir dakika geç girecek oyuncu.
1: Evet, evet.
2: Böyle bir kural var.
1: Başka ne var?
2: Bir tane de şey var. Out atışları da 5 saniye içerisinde yapılması lazım. Orada da çok vakit harcıyordu kaleciler.
1: İşte
2: bir sağa veriyor, sola veriyor, alıyor. Yavaş yavaş böyle hareketler falan. Şimdi onu 5 saniyede bayağı bir az bir saniye bu arada.
1: Yani anladığım arkadaşlar daha hızlı
2: bir maç temposu bizleri bekliyor
1: olacak
3: ama
1: değil mi?
3: Ama çok daha iyi. Çünkü Hull City maçını seyrettiniz mi? Premier Lig'e çıkma Acun Ilıcalı'nın takımı.
1: Aha.
3: 107 dakika oynandı abi.
1: Değil
3: 90
1: mi?
3: Dakikalık
1: doğru.
3: Oyun.
2: Bence bu arada tribünlerle alakalı da yeni kurallar gelmesi gerekiyor. Bu konuda lütfen yetkililer sesimizi duysun.
3: Tribünlere taktı onu.
2: Evet, tribünlerdeki. Bakalım bu senenin güzelleri kim olacak?
1: Kameramanlardan iyi bir performans
2: aynen
1: bekliyoruz.
2: Öyle. Yani maçı tamam gösteriyorsunuz. Maçı izleyelim. Onda bir sıkıntı yok ama
1: evet.
2: Arada bir biraz daha fazla tribünlere fokuslanırsak güzelleri de görebiliriz.
1: Onur'un ilgi alanı tabii o olduğu
3: bence
1: için.
3: Bence bir tane kameraman tribün kameramanı olması gerekiyor.
2: Aynen. Çok çok doğru.
1: Peki. Pekala. Şimdi bizim maçımız pazar günü. Onu daha sonra konuşacağız. Yarın turnuva başlıyor. Umarım Türkiye istediğimiz gönlümüzden geçen sonuçları bizlere yaşatacak.
2: Şampiyon.
3: İnşallah.
1: Şampiyon.
2: Şampiyon.
3: Türkiye.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: İstanbul'dan Gökhan şöyle yazıyor, diyor ki gelen WhatsApp mesajlarınız var. Yalçın diyor, milli takımı bırakın da diyor. Nasıl bırakalım canım, yani bırakamayız milli takımı. Hani o olayı Beşiktaş'a getirmeye çalışıyor şimdi Gökhan, öyle.
1: Aynen ya.
0: Sizin diyor Kara Kartal teknik direktör imza töreninde attığı, hani imzayı atarken kullandığı kalemin 5 liralık olduğu söyleniyor. 5 liralık bir kalem. Bu takıma bir yardım toplayacak mısın, bir yorum alayım diye de göndermiş, böyle yazmış, bak bak.
1: Hay Allah ya.
0: Sen kaleme mi takıldın? Vallahi silinmeyeceğini bilsem kurşun kalemle atsın derim. Hiç problem değil. Sen o kalemi, o imzayı attırana bakacaksın. Olay bu. Bir kere bir şey söyleyeceğim ya. 5 liralık tükenmez kalem mi var piyasada? Öyle bir durum yok. Sen kaleme takılma. Oradan vuramazsın bizi yani. Sen teknik direktöre bak. Ona, o imzayı attırana bak.
1: Ya Gökhan ya. Ne yaptın?
0: 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Geldim geldim Yalçın, sen de hoş geldin diyor Zehra. İstanbul'dan Özlem burada. Hoş geldin Yalçın, iyi yayınlar diliyorum. Ya diyor, merak ettim diyor. Sen onu sevmiyorsun, bunu sevmiyorsun. Peki sen neyi seviyorsun diyor. Ha, şu tavuk kanadıyla alakalı. Bir şey söyleyeceğim. Ben tavuğun kanadını sevmiyorum. Yani onu bunu falan değil. Tavuğun o kanat kısmını sevmiyorum. Ama başka kısmını getir yiyeyim yani o. Ya. Hay Allah.

Canımız biz Beşiktaşlıyız. Öyle başkaları gibi bizim hava atmaya ihtiyacımız yok. Kartal her zaman kartaldır diye de mesaj geldi. Bak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklamlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yalçın biz mangala giderken tavuğun neresi ucuzsa orasını alıp götürüyoruz diyor.
1: Oh.
0: Oh, çok. Yani çok ucuz yerleri var ama burada söylemek istemiyorum. Hay Allah ya. Valla ağlanacak halimize gülüyor muyuz onu da bilmiyorum. Ya arkadaşlar yani sonuçta bir de şimdi gelen mesajlar da var. Şöyle destek mesajları nedir? Ya gerçekten yaz mevsiminde mangal. Ha mesela Adana'ya, Gaziantep'e çok gittim. 8-9 kere gittim. Orada da yani aslında orada 12 ay boyunca mangal var. O tarafta. O coğrafyada, o bölgede var. Onu yaz kış diye ayıramıyoruz. Ayırmamamız gerekiyor da zaten. Şimdi ikinci saate doğru ilerliyoruz. Bir kez daha söyleyelim. Radyolarını yeni açanlar varsa onlar için de söyleyeceğiz. Çarşamba günleri beraberliğimizin ikinci saatinde şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik tiyatro bileti kazandırıyoruz. Davet ediyoruz o oyuna sizi. Evet. Oyun 12 Haziran Cuma günü. Yani bu önümüzdeki Cuma günü sevgili dinleyiciler. Saat 20.30'da detayları da vereceğim. Yine çok eğlenceli, çok keyifli. Geçen hafta da bu oyuna zaten davetiye kazandırmıştık, vermiştik. Geçen hafta da çok yoğun mesaj gelmişti. Artık hani bu hafta belki kazanma şansınız biraz daha artabilir sevgili dinleyiciler. Ama şimdi söylüyorum mesela işte katılmak için, o davetiyeyi kazanmak için de yapmanız gereken bazı işlemler var. Özellikle WhatsApp numaramızı mutlaka kaydedin. Bir kez daha bir söyleyeyim. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. İkinci saatte tiyatro davetiyesi kazanmak istiyorsanız mutlaka bu numara cep telefonunuzda kayıtlı olmalı. Yani bu kadar basit. Çok eğlenceli, çok keyifli bir oyuna göndereceğiz. 12 Haziran Cuma günü saat 20.30'da çok keyifli de bir gün değil mi? Gün akşamı yani Cuma akşamı kadar keyifli bir akşam olabilir mi? O yüzden bunu da size hatırlatayım istedim. Devam edelim. Bu saati bitireceğiz yavaş yavaş. Yeni saat sizleri

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Bursa 31, Diyarbakır 36 derece olacak.

güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş,

ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

isimlerinden bir tanesi. Bu sabah radyoya gelirken sosyal medyada karşıma çıktı sevgili dinleyiciler. Yani böyle bir ev olabilir mi? Var mı? Tanıdığınız, bildiğiniz varsa hemen ihbar edin bence. Ya, yok canım, yanlış anlaşılmasın öyle. Bugün bakın şöyle bir şey var. Görüntüler de var, hatta bir videolu haber bu. İstanbul'da bir evden 18 piton, 21 mısır ve 3 king yılanı çıktı diye. Haberci arkadaşlar, yanlışınız olmasın, hayvanat bahçesi olmasın o sakın yani. Böyle bir ev olabilir mi ya? Komple yılanlarla dolu. Ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar bilmiyorum. Vallahi şimdi hani böyle büyüklerimiz küçükleri hep tembih ederler ya. Bakın, sizi birileri çağırırsa gitmeyin, yanına gitmeyin. Evinize davet ederlerse, evine davet ederlerse gitmeyin falan. Abi yani o işte 30, 40, 50 yıl öncesinde kalmasın bence. Bence bu yıla da tekrar yani sirayet etsin. Neden? Çünkü yani o evden ne çıkacağı da belli değil. Yalçıncığım, bu akşam bize bir kahveye gel. Bir gidiyorsunuz 30 tane yılanla kahve içiyoruz. Yani böyle bir durum olabilir mi bilmiyorum. Çarşamba günündeyiz. 3'ü 8 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de Yalçın.net'in yeni saatine hepimiz hoş geldik. Şimdi bu saat sizler için kazanma saati sevgili dinleyiciler. Aramıza yeni katılanlar için de söyleyeceğim. Bu saat içerisinde şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine tiyatro davetiyesi hediye edeceğiz. Tiyatro oyunu Cuma günü, yani bu önümüzdeki Cuma 12 Haziran saat 20.30'da nerede olacak? Tabii ki apartman sahnede olacak. Her şeyin öncesinde bu haftada, bugün de Sıla Erkan'a ve apartman sahneye çok teşekkür ediyoruz. İstanbul FM için her hafta kapılarını ardına kadar açıyor. Şimdi bu sabah da sevgili Sıla'yla konuşurken dedik ki Yalçıncığım, geçen haftaki oyuna yine 3 dinleyicine çift kişilik davetiye vermek istiyoruz dedi. Biz de hay hay dedik, çünkü geçen hafta oyuna gitmek isteyip de kazanamayan dinleyicilerimiz var. Onlar belki yeniden şanslarını deneyecekler ve kazanacaklar. Peki bu davetiyeyi kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Detaylar birazdan.

değil, hemen mesaj göndermeye başladılar. Onlar biraz daha biliyorlar. Bilmeyenler için de tabii ki söylememiz, açıklamamız gerekiyor ki herkes bundan istifade etsinler. Şimdi sevgili dinleyiciler, bu cuma akşamı saat 20.30'da, yani 12 Haziran tarih verelim. 12 Haziran'da cuma günü Kadıköy'de apartman sahnede şahane bir tiyatro oyununa çift kişilik davetiye kazandırıyoruz. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine geçen hafta da vermiştik. Bu hafta da Yeni Dünyalar adlı oyuna gönderiyoruz. Çok keyifli bir cuma akşamı sizi bekliyor. Komedi türünde, iki perde, 120 dakika sürüyor bu sevgili dinleyiciler ve 20.30'da da başlıyor. İlerleyen dakikalarda oyunun içeriğiyle alakalı da sizi bilgilendireceğim, hiç merak etmeyin. Ama şimdi öncesinde nasıl kazanmanız gerekiyor, kazanmak için ne yapmanız gerekiyor onu bir söyleyeyim. WhatsApp'tan kazandıracağız davetiyeyi. Bilmeyenler için hemen söyleyeyim. WhatsApp'a adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazarak göndermeniz, mesajı göndermeniz yeterli. 0544 886 1886 da WhatsApp numaramız sevgili dinleyiciler. Cuma günü Yalçıncığım ben bu oyuna giderim, zaten keyifli bir akşam geçirmek istiyorum diyen, net olan varsa hemen katılabilirler. Şimdi 15.30'a kadar da vaktiniz var. 15.30'da siz

Mesajlar geliyor. Yalçın dedi arkadaşlar, yani 15.30'a kadar çok kısa bir süre dedim. Bir 5 dakika daha uzat dediler. Yani çabuk oldu, saat 15.25 oldu. Şimdi tamam, 15.35'e kadar uzatalım o zaman. Şöyle yapalım. Radyolarını yeni açanlar için de bir kez daha söyleyeceğim. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik tiyatro davetiyesi hediye ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, tiyatro oyunu bu cuma günü, yani 12 Haziran cuma günü saat 20.30'da Kadıköy'de apartman sahneye gönderiyoruz. Bütün zaten iletişimlerini ve detaylı adresi arkadaşlarım WhatsApp üzerinden size aktaracaklar. Şimdi bu tiyatro oyununa çift kişilik davetiye kazanmak isteyenler, kesin giderim diyenler varsa mesajlarını 15.35'e kadar gönderebilirler. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası. Şöyle yapıyorsunuz, adınızı, soyadınızı, yanına tiyatro yazdıktan sonra gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Komedi türünde bir tiyatro oyununa gönderiyoruz. Çok keyif alacağınız, seyrederken çok zevkli saatler, öyle söyleyeyim, 120 dakika çünkü, yani 2 saat. Çok zevkli bir 2 saat geçireceksiniz. Şimdi oyunun özetine, içeriğine böyle bir bakacak olursak sevgili dinleyiciler, geçen hafta da birazcık bahsettim ama yine böyle söyleyeyim. İki oyuncu sahneliyor ve sahnede bir radyo istasyonu var. Radyo istasyonu derken radyo stüdyosu kuruluyor sevgili dinleyiciler. Ve bu radyoda çalışan Ahmet adında bir programcı bir senaryo yazıyor. Ve bu senaryoya o kadar çok güveniyor ki bunu film haline getirmek istiyor. Ama tabii bazı kriterleri var. İşte o senaryonun filme dönüştürülmesi ve bu süreçte başından geçen maceralar komik bir dille anlatılıyor. Bilginiz olsun. Çok keyifli. Hani en azından orada şimdi bir radyo programından kazandığınız tiyatro biletiyle orada radyo programında, radyo istasyonunda neler oluyor, neler bitiyor, onu da görme şansına sahip olacaksınız. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazdıktan sonra gönderiyorsunuz. 15.35'e kadar vaktiniz var. Bakalım bu haftanın şansları kimler olacak?

Valla söylemesi ayıp, bu şarkıları canlı canlı Cuma akşamı tam konserinde dinleyeceğim. VIP tribününde. Valla yani tam konseri olur da Yalçın Alaca kaçırır mı bu konseri Beşiktaş Stadı'nda? Cuma akşamı, cumartesi akşamı arka arkaya var. Ve bu şarkıları canlı canlı dinleyeceğiz, izleyeceğiz kendisinden. Bir aksilik olmazsa valla çok da keyifli bir... Hani tiyatroya gidenler tiyatroda keyifli olacaklar. Ben konsere gideceğim, konserde biraz keyifli olacağız. Böyle bir durum. Şimdi saat tam 15.35 oldu sevgili dinleyiciler. Sistem birazdan çalışacak. İsim soy ismin yanına tiyatro yazan bütün mesajları açacak ve oradan 3 şanslı İstanbul FM dinleyicisini belirleyecek, seçecek, bana ekranın ortasına yazacak. Ben de birazdan bu isimleri anons edeceğim. Kazanan isimleri anons ettikten sonra da arkadaşlarım detayları WhatsApp üzerinden size aktaracaklar. Bir kez daha söyleyelim, bu Cuma günü, 12 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Kadıköy'de apartman sahneye göndereceğiz 3 dinleyicimizi. Yeni Dünyalar adlı 2 perdeden oluşan 120 dakikalık eğlenceli komedi bir tiyatro oyununa çift kişilik davetiye kazandıracağız. Bakalım, o isimleri birazdan da söyleyeceğiz. Bilginiz olsun. Kulağınız açık olsun. Aynen, telefonlarınız elinizde olsun. Ay, WhatsApp mesajı geldi. Hemen bakın. Peki, birazdan kısa bir ara, aranın sonrasında isimleri de anons edeceğim. Çok teşekkürler bu arada katıldığınız için ve mesajlarınız.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Baba Ekspertiz.
1: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

Ay ay, vallahi kazanan isimler belirlendi. Çok teşekkürler herkese sevgili dinleyiciler. Şimdi sistem 3 ismi belirleyecek. Ben de anons edeceğim demiştim ya. Belirlendi ve aynı anda da arkadaşlarım WhatsApp'tan detayları aktardı mı? Aktardılar vallahi. Teşekkür mesajları bile geliyor. Peki şimdi bu cuma günü sevgili dinleyiciler, Yeni Dünyalar adlı komedi oyununa, tiyatroya davetiye kazanan isimler belirlendi. Seda Beyaz Çakıroğlu, Yaşar Ümit Altun ve Melahat Eröz bugünün şanslı isimleri oldular. Çok teşekkürler. Cuma günü için iyi eğlenceler diliyoruz. Çok keyifli bir cuma akşamı olsun ve aynı keyif de tabii ki cumartesi ve pazar gününe de sirayet etsin. Pazar günü de ne var sabahın 7'sinde? Ya Avustralya-Türkiye maçı var. Onun daha detaylarını zaten İstanbul FM Dünya Kupası özelde iyice bir anlatacağız. Gün içerisinde belirli saatlerde sevgili dinleyiciler o sohbeti, o programı dinleyebileceksiniz. Hiç merak etmeyin. Dünya Kupası bizden sorulur. Adeta dermişçesine. Öyle olacak yani. Şimdi bir kez daha tebrik ediyorum. Seda Beyaz Çakıroğlu, Yaşar Ümit Altun, Melahat Eröz. Bugünün şanslı isimleri oldular. Sevdikleri biriyle birlikte gidiyorsunuz. İstanbul FM'in davetlisi olarak ve hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz.

Ve İstanbul FM'de yalçın.net'te çarşamba gününde veda zamanı geldi. Sevgili dinleyiciler, tabii ki veda etmeden önce hatırlatalım. Herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kocaman bir alkış bugün de bize zaman ayırdığınız için, bizimle beraber olduğunuz için. Şimdi birazdan tabii Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Hani nostalji şarkılarını sevenler tam bir saat boyunca arka arkaya şahane bir nostaljik yolculuk yapacaklar. Dinleyebilirsiniz, bilginiz olsun. Yarın bir aksilik olmazsa saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Ama bir saat sonrasında, yani saat 15'te yarın Ersay Üner canlı yayında konuğumuz olacak. Ruh Hastası, bakın Ruh Hastası isimli yepyeni şarkısı. Şarkısı demişim, albümü. Albümde muazzam şarkılar var. Onları bir dinleyeceğiz. Eskilere geçer miyiz onu bilmiyorum ama yeniler o kadar güzel ki şarkılar. Dinlemediyseniz yarın muazzam bir Ersay Üner sohbeti ve konseri sizi bekliyor İstanbul FM'de saat 15'te. Ha, yani kendisine bir sorunuz, bir mesajınız olur.

olursa şimdiden bir düşünün. Acaba Ersay Üner'e İstanbul FM'de ne sorarım diye mesajlarınızı da WhatsApp üzerinden iletebiliyorsunuz. Bilginiz olsun dedikten sonra da tabii ki her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Günün sözüyle de beraberliğimizi bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Unutmayın, kimseyi hayatınızda tutmaya çalışmayın. Size eşlik etmek isteyen mutlaka bir yolunu bulur. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Bursa 31, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Bursa 31, Diyarbakır 36 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhaba, Dünya Kupası Özel'e hoş geldiniz. Ben Serdar Koçak ve stüdyoda karşımda sevgili Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi var. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Serdar.
1: Evet, sonunda beklediğimiz gün neredeyse geldi. Yarın turnuva başlıyor. Açılış maçıyla Meksika-Güney Afrika arasında ve öncesinde tabii müthiş bir ne planlıyorlar?
2: Şov
1: açılış
2: var.
1: Töreni, şov
2: güzel
1: planlıyorlar. Şov var. Önemli sanatçılar sahnede
3: evet,
1: olacak.
3: Onlar listelenmişti zaten de.
2: Ayrıca 3 tane biliyorsun açılış töreni olacak. 3 farklı kıtada olduğu için 3 farklı açılış töreni var.
1: Peki şimdi uzun yıllar sonra yani 2002'de katılmıştık. 24 sene geçmiş. Bir heyecanı konuşalım mı? Nasıl hissediyorsunuz?
3: Zaten o heyecan şu anda Türkiye'de A'dan Z'ye dört bir yanda bütün insanlar yaşamaya başladı. Biz de zaten yaşamaya başladık. Ve o ilk maç anını bekliyoruz. Kalpler tak tak tak atıyor resmen.
1: Yalnız sende forma falan yok, atkı yok, hiçbir şey yok. Nasıl heyecan?
3: Evde
1: Yalçın
3: bıraktım
1: bu
3: bugün.
2: Yönetimden bekliyoruz. Yönetim istifa.
1: Lütfen.
3: Şimdi tabii ki bunu maçı izlerken pazar günü sabah 7'de herkes ayakta olur diye düşünüyorum. Yani en azından pazar gününe de erken başlamış olur. Ve o heyecanla da o ateşli bir pazar gününde yaşamış oluruz. Ki bir de galip gelirsek demeyin keyfimize.
2: Yalnız bizim şu maç saatlerini bir konuşalım
1: ya
2: lütfen
1: evet,
2: ya.
1: O
2: bu nasıl bir şeydir ya?
1: Ya şimdi son Japonya'da mıydı o Dünya Kupası 2002'deki?
2: Evet,
1: o
2: evet.
1: Da böyle saçma sapan sabah köründe kalkıyorduk.
2: Ama gene de izleyebiliyorduk yani evet. Mantıklı saatler vardı. Şimdi sabah 7'si ne bileyim işte 5'i yani insaflı olalım lütfen biraz yani.
3: Mantıklı saatleri hep diğer ülkelere vermişler. Bizde sabah 5, sabah 7 hep bizde bu saatler
1: evet,
3: var.
1: Evet o çok konuşuldu. Almanya, İspanya, evet. Hollanda falan onların hep böyle en önemli saat 8, 9,
2: evet,
1: 10
2: evet.
1: Onlara denk geliyor. Biz böyle sabahın körüne kuracağız alarmı. Değil mi?
2: Neyse güne güzel başlayacağız en azından öyle yani, düşünelim.
3: Allah'tan bir de hafta sonuna denk geliyor ki
2: evet.
3: Hani belki herkes seyredebilir. Bunu da düşünmüş olabilirler bilmiyorum. Türkiye'de hafta sonu insanlar erken kalkabilir. Futbolu da seven bir ülke diye düşünülmüş olabilir. Ama bu saatler nasıl belirlendi inanın hiç haberim yok. Bunu araştıralım bence.
1: Ama aynen. Şey var şimdi hafta içine denk gelmiyor. Bizim maçlar mesela ilk başımız pazar günü. Daha sonra cumartesi
3: evet.
1: Günü. Yani hafta sonu bayağı bir erken başlayacak.
2: Güzel güzel
1: herkes.
2: Ya sorun yok ya yaparız ya.
3: Kalkacağız ya da uyumayacağız. Maçtan sonra yatarız.
2: Öyle planlarımız var zaten.
3: Var evet.
1: Peki şimdi bu kurallar değişmiş ya.
2: Evet,
1: tuhaf
2: evet.
1: Bir turnuva izleyeceğiz değil mi arkadaşlar?
2: Aynen.
1: Epey
2: yani,
1: bir kural değişmiş.
2: Maçı
1: neler
2: izlerken
1: var
2: böyle çok şaşırıp böyle sinirlenebilirsiniz. Nasıl oluyor kardeşim böyle bir şey falan diye hemen bir tepki vermeyin.
1: Neler var mesela onun?
2: Mesela benim en çok dikkatimi çeken şey var. Oyundan çıkan futbolcular 10 saniye içerisinde oyundan çıkmak zorunda.
1: Ya eskiden böyle rahat rahat çıkarlardı
2: aynen,
1: uzun
2: aynen.
1: Uzun
3: bir ama
1: bir
3: şey söyleyeceğim
1: aynen.
3: Bunu daha önce de deneyimlediler ve o bir dakikalık gecikmede karşı rakip gol attı biliyor musun?
2: Öyle
3: o
2: mi?
3: iki takımı söyleyeceğim
1: onu.
3: İlerleyen programlarda şu anda aklımda değil.
1: Hı-hı.
3: Bu daha önce denendi ve bir dakikalık cezadan dolayı karşı takım gol atarak galip geldi.
2: Bence çok güzel bir kural.
1: Bence
2: yani
1: evet.
2: 10 saniye hızlı çıkacaklar ve yani çıkamazsan da bir dakika geç girecek oyuncu.
1: Evet, evet.
2: Böyle bir kural var.
1: Başka ne var?
2: Bir tane de şey var. Out atışları da 5 saniye içerisinde yapılması lazım. Orada da çok vakit harcıyordu kaleciler.
1: İşte
2: bir sağ veriyor, sola veriyor, alıyor. Yavaş yavaş böyle hareketler falan. Şimdi onu 5 saniyede bayağı bir az bir saniye bu arada.
1: Yani anladığım arkadaşlar daha hızlı
2: evet,
1: bir
2: evet,
1: maç
2: evet,
1: temposu
2: evet,
1: bizleri
2: evet,
1: bekliyor
2: evet.
1: Olacak
3: ama
1: değil mi?
3: Ama çok daha iyi. Çünkü Hull City maçını seyrettiniz mi? Premier Lig'e çıkma Acun Ilıcalı'nın takımı.
1: Aha.
3: 107 dakika oynandı abi.
1: Değil
3: 90
1: mi?
3: Dakikalık
1: doğru.
3: Oyun.
2: Bence bu arada tribünlerle alakalı da yeni kurallar gelmesi gerekiyor. Bu konuda lütfen yetkililer sesimizi duysun.
3: Tribünlere taktı onu.
2: Evet, tribünlerdeki bakalım bu serinin güzelleri kim olacak?
1: Kameramanlardan iyi bir performans
2: aynen
1: bekliyoruz.
2: Aynen öyle. Yani maçı tamam gösteriyorsunuz. Maçı izleyelim. Onda bir sıkıntı yok ama
1: evet.
2: Arada bir biraz daha fazla
1: evet.
2: Tribünlere fokuslanırsak
1: evet,
2: güzelleri de görebiliriz.
1: Onur'un ilgi alanı tabii o olduğu
3: bence
1: için.
3: Bence bir tane kameraman tribün kameramanı olması gerekiyor.
2: Aynen. Çok çok doğru.
1: Peki. Pekala. Şimdi bizim maçımız pazar günü. Onu daha sonra konuşacağız. Yarın turnuva başlıyor. Umarım Türkiye istediğimiz gönlümüzden geçen sonuçları bizlere yaşatacak.
2: Şampiyon.
3: İnşallah. Şampiyon.
1: Şampiyon.
3: Türkiye.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
4: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
5: Çok seviyoruz.
4: Burası İstanbul FM.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Şoför Ekspertiz. Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi...

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Bursa 31, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye Eden başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
4: Elsa Yüner,
5: İstanbul Efendi.
6: Olacak gibi değil.
4: Ruh Hastası adını verdiği yeni albümüyle
5: 11 Haziran Perşembe saat 15'te
4: Yalçın Alaca'nın canlı yayın konuğu oluyor.
6: Ben seni unutmanın bir yolunu bulamadım.
4: Bu sohbeti sakın kaçırmayın.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Bursa 31, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu, Zincirlikuyu güzergahları çift yönlü etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hasta Seyran Tepe çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Sancaktepe Ataşehir, Kartal Üsküdar çift yönlü yoğun, Kavacık Ataşehir ise oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam.

0: reklamlar.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Buna ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Hiçbir zaman affet.

Sanki serde bir şey soldu.

Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.